okşusun şah kayına kokiki şaha nazla i atın tekilel weye matak lık en vize atın kwanto çin manate okçi nikişe ildik çin nikişe letkica nakştum haukol weltin teçkup tuvitz iş nikiştin tiye nazla imponkanin tle tohuntil ati hun şhal pero şhok ko hun şhal wen ater şhok ko ish tsum klon klon ti hun klon tkop ti xe tu hun kaden ish tsum klon tkop ish tsum atu ko hun tkop yen ak tak tun tsat ni ki na tu hun tu hun un spa i ken tu tu hun şhal şhok ko atu kwanto tsat man weye Ash is willa katmial diosa ikshu kumu kutat manchkup ikshu zat manch halloway Nkhapin zinzi ya khali Tmial dios is zinzi ya kakik jaha na akhjigway Oki chini kishat ayúdame señor Tungwi kishaha nchiyate te dio Al momento chikai tashkhal tuwitz kumplaktil In shikai in chimpokanene Kitsu ikilweyi.

ulşkan ah pura nikuqaq giba iktinci bakşela kulu kayın kaçtına kayın kaçtına senci bakşela nint nint alum katekato iş nint kabulu ay si senyor laytay lay lay na cinjwa senyor cinjwa buwa lay shaba barkadin kana dugla mat chiti lay chikati mai senyor ay santa na mai santa después daye kulutaye kuhoya